Çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, çekey, ç